0: Tizedik et. Tizedik et. Kalkçıl derek
1: alın. Hey! Alma Gözeme Radyo'yu.